0: You need Mada. Have fun. Do it your way with Mada. Mada like no other.
1: Introducing Mada Washing Powder, now improved with Oxy Plus.
0: This advert is FDA approved.
2: Charlie, you know you. We was serious meeting me.
3: Hey, Allah, Moshe.
2: Now send it there, Charlie. You're in free.
3: Oh, we are trouble. Monday.
4: Hey, what funny?
3: Anu, magic akadi ayem inyo mebi. Mitya na free ho sharp.
4: Hey,
3: say ho.
2: Ah, minya, wutia busi ane di.
3: Anu, send ye beya. A prepare obi be hiya sikano. Momo benye biaman.
2: Asiminya, meji biyo.
3: Hey, abrante, ngogu huweni mwasi wa hawate.
5: Allah, motion.
6: Uba bisiyan, na usentia, eno na utimide wa wawo. Ni hiyo, eni nisiwe niso. Obisiyan na faye, kaina saitia, mambo day.
7: Samet,
8: Samet,
7: Samet,
8: Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Samet, Sam